kes havadım, yes kezem silum. Tekişer çerek, onkun mı da zumum kez, yes kezem silum.

çar jen gyankı Yayna Uzun en sasni Omurazin Lare yetarnas Posirazin

Hayvansız oryoz geziyor, koşur terine kumunda. Komadniki, yesmadan, kogyankil